de temps en temps. Come on, and take another rhythm to the beat. And put your little tiny features to the beat. Türkisch, bir geraden üçük, adırının gülgül, çabırın, adırın, yarül, arabisch. Hadi ve afdile. Şimdi adil havar mı havatsın? Ve afdile havar mı havatsın?